Allah'ım merhaba. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.